Hüzünlüysen, kederliysen, kederliysen, sıkıntılıysan, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Burası, burası, burası, burası Radyo 2000.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.

0: 90.6 Radyo 2000.
1: Ben Müslüm Gürses.
2: Merhaba, ben Güllü.
3: Ben Erol Buzan.
4: Merhabalar, ben Erişan.
5: Ben Latif Doğan.
6: Ben İzzet Yılısan.
7: Ben Yıldız Tilbe.
8: Ben Güçlü Soydemir.
9: Ben Hakkı Bulut.
10: Ben Coşkun Sabah.
11: Ben Oğuz Yılmaz.
12: Ben Muazzez Ersoy.
13: Ben Kader.
14: Ben Cengiz İmren.
15: Ben Can Sever.
16: Ben Bayram Şampınar.
17: Ben Cengiz Kurdoğlu.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000 dinliyor.

olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Harputa geleceğim.

Kederliysen, kederliysen, kederliysen, sıkıntılıysan, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Burası, burası, burası, burası Radyo 2000.

ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa.

harcama olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurabilir.

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Reklam.

0: yanıltıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300 bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı treni Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz, götürüp gezdiriyoruz, tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız, karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12 Tanıtıcı reklam.

0: Altı Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı Gökhan.

Böyle benim de bir katkıda bulunasım geldi. Aman gökten de üç elma düşmüş. Aman gökten de üç elma düşmüş. Vay vay. Efendim günaydın. Günaydın. Radyo 2000'den hepinize selam olsun. Doğru yer, doğru adres. Hafta içi her gün sabah 10'da başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar buradayız. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Bugün radyoma gelene kadar dışarıdaki sessizlik, sakinlik böyle inanılmaz dikkatimi çekti. Yani o kadar muhteşem bir atmosfer vardı ki, hele özellikle benim geldiğim yerler ya da yaşadığım, bulunduğum bölge hep böyle çok hareketli olan bir bölge. İnsan sesleri, araba sesleri, bir şeylerin sesleri mutlaka ki geliyor. Ama bugün özellikle bir sokak var, uzun da bir sokak. Abi bir çıt çıt yok ya, kuş bile ötmüyor böyle. O kadar sessiz, o kadar sakin, o kadar böyle. Dedim bu yolda yürüyeyim. Ondan sonra dedim Gökhan git işine gücüne. Ne yaptınız, ne ettiniz? 21 saat ayrı kaldık şükür kavuşturana. Geçen haftayla kıyasladığımızda, İstanbul için konuşuyorum, yurt geneli değil, hava sıcaklıkları kendini yine hissettirir derecede arttı. Mont mu giysek, yağmurluk mu taşısak, her ihtimale karşı bir şemsiye mi alsak yanımıza diye kendi kendimize telkinlerde bulunuyoruz. Bakacağız, bakacağız neler olacak, neler bitecek. Şöyle yapalım o zaman.

bir şey itiraf edeyim mi? Bunu kendim için çaldım. Vallahi bu birkaç tane daha var böyle. Sözleri şu bu umurumda değil. Beni kendime getiriyor abi. Gerçekten kendime getiriyor. Hani böyle nispet yaparmış gibi söylemeyeyim. Stüdyomda arkadaşlar gerçi benden bu konuda biraz şikayetçiler. Çünkü ben böyle gaza geliyorum. Çok yüksek sesle dinliyorum müziği. Yeter diyorlar. Abi buradaki o enstrümanlar, orkestra. Kız da güzel söylemiş, hakkını yemeyelim. Bütünleşmişler ya böyle. Kendimi o konser alanında ne anlama geliyor? Maestro, maestro diye bağırasım geliyor ya. Vallahi bazen böyle anlamsızca dürtüler geliyor bana. Buyursunlar efendim. Ramazan Balaban Efendi de uyanmışlar. Ramazan Balaban değerli abime tek demir teksil. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Murat Bey ve saz arkadaşları. Buyursunlar bakalım efendim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, bereket çarpsın. Sait abimiz de burada yerini almış. Bu arada paylaşımımızı da yaptık. Radyo2000.com.tr Instagram adresim. Radyo2000.com.tr Instagram adresim. Orada en son paylaşım benim. O paylaşımın altına yorum bölümüne mesajlarınızı yazıyorsunuz. Küçük bir ricam var sizlerden. Lütfen orayı sohbet chat yerine çevirmeyelim. Hani bir kişi yaz diye yeter. Herkesin yazdığını okuyabileyim. Abi şunu da yazmayı unutmuştum. Abi bu da var. Vay efendim ona onu söyler misin? Rica ediyorum. Kolay gelsin. Bir tane şarkı istiyorum. Çalar mısınız? Tatar Ramazan Sultan Gazi'den selamlar. Buyursunlar efendim. Kolay gelsin. Baran Teksil. Evet. Baran Ömer Teksil. Baran Teksil'den Ömer Teksil'in selamlarını iletiyorum. Bir köyden Telloğullarından Seferoğullarına armağan olacak. Okuyabildim. İyi yayınlar Sultan Gazi'den Kadriye. Bir tane türkü istiyorum, çalarsanız çok sevinirim. En doğal hakkınızdır. Neymiş bu? Bolu Göynük'ten selamlar. Çok teşekkür ederim. Saygılar, selamlar bizden olsun bakalım. Paşazade lokantasında çalışan arkadaşlara gelsin. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sabah sabah böyle öğlene doğru ilerlerken açlığımızı mı hissettirelim kendimize, ne yapalım? Bizim Tosun nerede, bizim Tosun? Kaybolmuştu diye.

Çok keyifli bir türkü, çok. Şimdi burada müziğin, ruhun kardeşliğini ortaya koyduk. Bitlisli bir kardeşim var burada. İnan benim diyen Karadeniz'de bu böyle güzel bir horon tepemez. Bitlisli bir kardeşim var. Hani davul zurnamada onun oynamasını seyretmek keyifli, kabul ediyorum. Abi horon ya, horon bildiğin. Adını söylemeyeceğim, tanıdık falan olur diye. Bayram olduğunu sadece ben biliyorum. Şimdi çevrenizde böyle insanlar varsa kıymetini bilin. Ya bildiğiniz umut taciri ya. Şimdi ben böyle 10 metrekare bir stüdyomda mutluydum. Ne kadar güzel şarkılar çalıyorum. Kendime göre hayatım, hesaplarım var. Yayın sonrası şu olacak, bu olacak. Adam kapıdan içeriye girdiğinde pelerinli bir kahraman giriyor sanki. Ben bayramla 5-10 dakika konuşuyorum ya. Abi ben jet alıyorum. Ondan sonra haritadan kendime yer beğeniyorum. Ondan sonra kamp yapıyoruz. Bir ara uzay istasyonu kurmayı bile düşündük. Yani düşünün, bizim parada limitte sıkıntı yok. Çekler havalarda uçuşuyor. Ödemeler geliyor gidiyor. Vallahi ödemeler geliyor gidiyor. Ben kapıdan dışarıya çıktığımda bir arkadaşım diyor ki, baba 1000 lira borç versene bana. Ne oldu, biz biraz önce uzay istasyonu kırıyorduk. Biz neler yapıyorduk? Etrafınızda böyle insanlar varsa gerçekten kıymetini bilin. Çünkü en azından sizi anlık da olsa mutlu ediyorlar. Halüsinasyon ya, halüsinasyon bir değiliz. Kapıdan içeriye girdiği zaman ben şirket kuruyorum. Şimdi bu şarkı Şükrü Güler'in şarkısından sonra böyle aklıma takıldı. Bizim dizi şarkılarımız var, biliyor musun sen Bayram? Dizi şeklinde şarkılarımız var. Dizi bölüm. Hani böyle acaba bir dahaki bölümde neler olacak? Hiç böyle şarkı biliyor musun ne olduğunu? Maral Tanıma Beni. Türküyü söylerken orada ne diyor? Ev tut, ev kiralamıştık. Saraya boyamıştık. Davetiye bastırmıştık. İnsan sonrasını merak ediyor. Orada kesiliyor. Evlendiler mi, ayrıldılar mı? Baba buna da bir el atalım. Umut taciri ya. Bayram bildiğin umut taciri.

kendimi böyle Hababam sınıfındaki müfettiş gibi hissetmeden birkaç tane mesaj okuyayım. Sultan Gazi'den Kadriye, buyur bakalım biraz önce okudum mu okumadım mı, şunları şöyle teker teker bir toparlayayım. Günaydın. Senem günaydın. Sana da herkese günaydın. Handan günaydın. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir tane şarkı istiyoruz. Hemen bakalım. Çalar mısın? Bize de armağan olsun. Eyvallah. İyi yayınlar. Bayrampaşa Vermoda Tekstil Ütü Paket bölümü. Sıradaki şarkıyı bizlere de armağan ederseniz seviniriz. İyi yayınlar. Çantay Tekstil'den sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı müdürümüz Serkan Bey armağan olacak. Müdürüm. Kolay gelsin. Sefalar getirdiniz. Ankel Tekstil'den selamlar. Sizlere de kolaylıklar. İyi yayınlar abi, hoş geldin. Bir tane türkü çalarsan benim bu türkümü de araya ekler misin? Benim için iyi olur. İyi yayınlar, hemen bakalım. Akar Tekstil'den Kezban. Bütün arkadaşlara armağan edeceğiz şarkıları, öyle mi? Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar. Buyursunlar, teşekkür ederim. Şöyle bir tane daha okuyacağım. Günaydın, iyi yayınlar. Yıldız Sabya Ömer Tekstil'den sevgiler. Taner Yener. Günaydın efendim. Günaydın, bereket çarpsın sizleri de. Ne yapalım?

0: şarkılara devam edeceğiz. Şimdi lütfen rica ediyorum, beni biraz daha dikkatli dinleyin. Çünkü vakit ciddi anlamda fırsatları değerlendirme vaktidir. Elinizde birikmişiniz var, yatırım yapmak istiyorsunuz, en doğru karar. Yastık yorgan altında para birikmez. Evet, bu kadar net söylüyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Doğru yatırım, doğru zamanda doğru yerden toprak sahibi olmaktır. Bakın yine söylüyorum, altın, döviz vesaire bunları unutun. Yastık yorgan altında para değer kaybeder. Şimdi ben sizlere muhteşem bir yer, muhteşem bir fırsattan bahsedeceğim. Çok iyi dinleyin, telefonlarınızı hazırlayın. Benim pazar günü ücretsiz servislerim var. Yerler bizim radyo ekibinin, kaçırmayın. 199 bin lira peşinatla size İstanbul'a yakın Silivri'nin hemen yanı başı Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nin başında 400 metrekare yer veriyorum. Neredeyse yarım dönüm, tam 400 metrekare. Asfalt yanı başımızda, ulaşım sorununuz, sıkıntınız yok. Bununla beraber karşıda komşularınız var. Hemen sanayi yine karşımız. Yani bakın, kazanç imkanı sınırsız. Komşularınız hazır. Yani buraya insanlar ne zaman yerleşir, burası ne zaman değerlenir diye düşünmeyin. Ben size şimdi çok daha farklı bir şey söyleyeceğim. Aylardır, yıllardır bir hızlı tren projesi dillerdeydi. Test sürüşleri dedik ve buyurun, bu cuma günü hızlı tren açılışı yapılacak. Planda bir değişiklik olmazsa %99 diyelim. Ve buradan yolcular gardan çıkış yapmaya başladığı andan itibaren buraların fiyatları 1-2 aya kadar inanın yüksek prim yapacak. Şimdi adres tarif ediyoruz değil mi? Evim metrobüse yakın, evim metroya yakın. Ve bunlar çok cazip bilgiler. O zaman ben de size diyorum ki Halkalı'dan hızlı trene bineceksin. 35 dakikada gitmek istediğin yere, arazine gideceksin. Bu kadar net. Güvence istiyorsan radyo 2000. Şimdi bu cuma günü hızlı tren açıldıktan sonra, kısa bir zaman sonra, ne ben bu fırsatı sana sunabilirim, ne de sen bu fiyatlara alabilirsin, ne de neye yatırım yaparsan yap bu kadar kar edebilirsin. İleride çoluk çocuk mağdur olmasın, elinde böyle güzel bir imkan varken onlara bir tapu hediye et ve çocuklarının geleceği garanti altında olsun. Bir daire, bir ev krediyle alabiliyor muyuz? Yok. Bizde banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok, kimseye minnet etmek yok. Geleceksin, misafirimiz olacaksın, göreceksin, yerinde karar vereceksin. Şimdi 0-212-925-1212 0-212-925-1212 telefon numaramız. Ulaşın, servislerimiz ücretsiz. Gelin, kararınızı orada verin. Biz şu kadar kişiyiz, gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. Valla 18 Ekim'e kadar bu projeyi devam ettireceğiz dedik. Bir etabı bitirdik. İkinci etap, bu hafta geldiğinizde zaten yoğunluğu göreceksiniz. Hele bu hızlı tren projesinin faaliyete geçmesiyle, hayata geçmesiyle beraber, inanın buraları artık isteseniz de arasanız da bulamayacaksınız. Nereye geliyoruz? Silivri'den ben 5000 lira peşinatlarla, 30 bin liralarla, 50 bin liralarla yer verdim. Aman gideriz de, bakarız da, hallederiz de, zamanı var dediniz. Şimdi Silivri'den yer var mı diye bana geliyorsunuz. Aynen bu hikayeyi yine yaşayacağız. Arnavutköy'den yer alın dedim, bir havalimanı görün bakın neler getirdi. Bakın, ticari anlamda, yolcu taşımacılığı anlamında hızlı tren güzergahlarındaki yerler inanılmaz tavan yapacak, inanılmaz prim. Niye satıyorsun? Abi ben bu işin toptancısıyım. Ben karımı yapmıyor muyum zannediyorsun? Yapıyorum. O benim problemim. Sen kazanmana bak. Ben burayı zaten satmanın derdinde değilim. Sen yetiş diye bir kez daha tavsiyede bulunuyorum. 199 bin lira peşinatı getiriyorsun. Geri kalan kısmını da 20 bin lira elden taksitle, senetle ödüyorsun. Görmesi bedava. Karar senin. Ama kaçırdığın fırsat da senin pişmanlığın, keşkelerin olacak. Demedi deme. Şimdi 0-212-925-1212 telefon numaramız bu. 925-1212 müsait değilsen de numaranı bırak. Bu pazar gelip görmek istiyorum de, çünkü bir dahaki haftaya kalmaz. Bir dahaki haftaya ben bu projeden bahsetmeyebilirim. Çünkü aniden bana bitti. Ne anlatacağım? Olmayan bir şeyi mi sizlere sunmaya çalışacağım? Yok. Geleceğinin kıymetini bil, paranın kıymetini bil. Zaman geçiyor, çoluk çocuk büyüyor. Ve yine söylüyorum, bakın burası günden güne inanılmaz hızla gelişiyor. Ve tam 400 metrekare yer sahibi oluyorsunuz. Bir adım atın, bir yerden başlayın, gerisi gelecek. 0-212-925-1212. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Biz bizeyiz. Evet, biz gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ertelemeyin, çünkü ertelediğiniz ileride gelecekteki kazancınız. Karar sizin. 925-12-12.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

Pandemi diye bir dönem geçirdik. Zaten ondan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Niye bunu söylüyorum? Dünyanın farklı ülkelerinde yine veba kaygıları var, yaşananlar var vesaireler var. Ama mutlaka ki özellikle hastalıkların ben geliyorum dediği bu aylarda, kışa böyle merhaba dediğimiz zamanlarda gerekli vitaminleri alın. Az da olsa her şeyden yemeye çalışın. Sebze ağırlıklı tüketmeye gayret edin. Ve imkanınız varsa en az yılda bir kere mutlaka ki check-up yaptırın. Dikkat edin yani, öyle soğaya yiğitlik yapmayın. Mikroplar biraz fazlasıyla ortalıklarda geziyor. Aman dikkat edin kendinize. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bir tane şarkı istiyoruz bizim için de, çalarsanız sevinirim. Hemen isim yazmadığınız için ben de söyleyemiyorum. Sıradaki şarkı Furkan'dan Filiz'e armağan olacak. Bunu da hemen söyleyelim. Abi selamlar, iyi yayınlar. Bir tane şarkı istiyorum, lütfen benim için çalarsan sevinirim. Sıradaki şarkı Paşazade lokantası çalışanlarına, bu oradaki arkadaşlara iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı Saygı Moda'da çalışan Derya ablama armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı Bir Kişi Hariç Herkese Armağan Ediyorum diyen bir arkadaş var. Söylemeyelim. Niye o? Öyle söylemeyelim. Öyle söylemeyelim. Kimseyi ayırmayalım. Olmaz. Belki küssünüzdür. Aranızda problemler vardır ama en azından öyle söylememek lazım. Radyo2000.com.tr Instagram adresimizde en son paylaşım benim. Orada yorum bölümüne mesajlarınızı yazabiliyorsunuz.

abla kardeş. Bir dinleyin bakalım dedim, hoş geldin. Sen de hoş geldin Nebiye. Günaydın, iyi yayınlar abi. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime armağan olsun. İsim yazmayanları ben de okuyamıyorum maalesef. Bir tane şarkı istiyorum, çalarsanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Günaydın abi, kolay gelsin. Sıradaki şarkı tüm çalışanlara gelsin. Selamlar, saygılar abi. Ali Bilmiş. Buyursunlar, ne kadar güzel. Herkes birbirinin derdinden anlayabiliyor. Yani sektörler farklı olsa da yaşanılanlar aynı. Mesai başlanacak, çalışılacak, mesai bitirilecek, tekrardan devam. Değil mi? Artık yapay zekalar ne kadar görevleri ne zaman görevleri devralır, ne zamana kadar direniriz onu da bilemiyorum. Düşünsenize ya, 20 sene, 30 sene, 50 sene sonrasını ne kadar görürüz, ne kadar şahit oluruz bilmiyorum ama robotların yaşadığı bir şehir, herkesin bir şekilde kendini adapte ettiği böyle bir ortam. Bayramları düşünün, robotlar birbirlerine gidiyorlar bayramlaşmaya. Biz var ya, onları bir şekilde kendimize benzetiriz.

Abi çok uzun zaman oldu, beni eskilere götürdün. Maalesef ki hayatta insanın her istediği olmayabiliyor. Yani biz bir de duygusal bir milletiz. Evet, duygusal bir milletiz. Her ne kadar zeki olursak olalım, her ne kadar çok aklımız çalışırsa çalışsın, sonuç itibariyle taşıdığımız kalbin diğer dünya ülkelerindeki insanlardan farklı olduğunu ben çok gözlemledim. Gerçek söylüyorum. Yani bugün evine giden bir vatandaş, bizim vatanımızdaki insanlardan bahsediyorum, evine gidiyor, küçük bir kedi miyavlaması, küçük bir kedinin miyavlamasını duyduğu zaman 30 saniye 20 saniye kesilmeden miyavladığı zaman, ben şuna inanıyorum, o insan o kedinin bir sıkıntısı mı var diye kontrol etmeden evine gitmiyor. Ama farklı ülkelere baktığımız zaman tabii istisnalar vardır, ama orada böyle bir olayla karşılaşıldığı zaman işte doğanın kanunu böyle olması gerekiyor, değil mi? Yani çok etkileniyoruz, çok duygularımızla hareket ediyoruz. İyi midir kötü müdür kişiye göre değişir, bununla ilgili yorum yapmak da bana düşmez. O yüzden maziyi hatırlıyorsan şarkılardan biraz uzak duracaksın, eğer seni olumsuz etkiliyorsa. Bir tane şarkı, Kalbin Temiz, bu şarkıyı çaldım. Şarkı neymiş bu? Şahinler Tekstil'den selamlar, bir tane şarkı istiyoruz. Hemen bakalım. Tuğba'ya ve Leman'a armağan edeceğiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sizlere de armağan olsun şarkılarım. Dediğim gibi sen seçeceksin bir yerde. Böyle yaşamaktan mutlu muyum değil miyim? Ama ne olursa olsun biz şunu söylüyoruz ya. Ya kaç kere bunu yapmayacağım dedim, yaptım. İşte bu bizim kalbimizin merhametinden, güzelliğinden, iyi niyetinden. Hani iyilik yapıp hep böyle karşılığında kötülük gören insanlar etrafınızda vardır. Sizlere de denk gelmiştir ya da siz de olabilirsiniz. Ama ne kadar kendinize yapmayacağım bir daha deseniz, her ne kadar bunu söyleseniz de inat da etseniz, zorda kalan biri olduğunda ilk koşan siz oluyorsunuz.

0: Çok keyifli geçti ama değil mi? Bu arada Seda'yı aynen şöyle bir cümle kullandı. Abi ne kadar güzeldi, ne oldu dedim. Türkülerle dedi beni dedi maziye götürüyorsun. Kaç kişi dedi böyle maziye geçirmiştir. Bir yolculuk yapmıştır değil mi? Herkes yaşadığını yaşattığını bilir. Elif İlik Düğme, Elif ablam, sevgili Hüseyin'im, canım benim, öpüyorum yanaklarından. Sana da armağan edeyim. Vallahi Engin Nurşani 2-3 gündür Engin Nurşani dediniz. Ben de sevenlerinden eksik etmeyeyim dedim. Yarım elma gönül alma. En azından sevenleriyle buluşturayım istedim. Şimdi sadece şarkılarla gönlünüzü fethetmeye gelmedik. Bakın şimdi bizde yoğun bir çalışma var. Şimdi şarkıları peş peşe, türküleri peş peşe dinliyorsunuz. Niye? Yerler bizi. Ben de telefonlara bakıyorum. Ben de randevu alıyorum. Hadi bakalım ya Allah bismillah diyerek bir kez daha sizlere davet edeceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 18 Ekim'e kadar geçerli olan bir fırsatımız var. Yatırım yapmak, toprak yatırımı yapmak isteyenler son haftaya bırakmayın. Son haftaya ya çok az yer kalır, istediğiniz yeri alamazsınız ya da hiç yer kalmaz. Bu tarihten önce projeyi kapatırız. Şimdi 0-212-925-1212. 925-1212 telefon numaramız bu. Beni dinlerken ulaşın. Pazar günü ücretsiz servisim var. Biz gelip bir görelim deyin. Biz gelip bir görelim diye yerinizi ayırtın. Nereye götüreceğim sizleri? İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı. Hızlı trenle beraber 35 dakikada gidebileceğiniz Çorlu Ergene İğneler Mahallesi. Mahallenin içerisindeyiz, komşularımız hazır. Mahallenin hemen başı. Hızlı trene bindiğiniz zaman durak çok yakın mesafede, asfalt yol hemen yanı başımız, karşımız sanayi, yani bölge lokasyon müthiş. Burası çok fazla prim yapacak. Niye? Bakın, 199 bin lira peşinatla ben size burayı veriyorum. Geri kalanını 20 ay boyunca ayda 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle ödeyeceksiniz. Bu hiç artmayacak. Bakın neredeyse 2 sene geçecek. Ve 20 bin liranın bundan 20 ay sonra ne kadar hükmü kalacak onu bir düşünün. Benden alacağınız yer ne kadar değer kazanacak onu bir düşünün. Bakın şimdi cuma günü açılıyor dedik. Test sürüşleri dedik. Bu cuma günü, evet bu cuma günü plan hızlı tren projesinin açılması. %99 bu cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. Hızlı tren açılınca ne olacak ben size söyleyeyim. Güzergah üzerindeki yerler değerlenecek, prim yapacak. E peki siz niye bu fiyattan veriyorsunuz? Bizim derdimiz önce sizi kazanmak. Siz zaten bize kazandırıyorsunuz. Çünkü gelip misafirimiz olanlar arsalarını, topraklarını alıyorlar. Bir dahakine eşini, dostunu, arkadaşını, akrabasını getiriyorlar. Niye? Çünkü görüyorlar. Biz sizlere kazanmayacağınız yerlere gelin yatırım yapın demiyoruz. Biz fırsatçılık yapmıyoruz. Yani ben şunu da bilirdim. Burayı bekletelim bir iki ay. Ondan sonra fahiş fiyattan verelim. Hayır abi. Bizi dinleyen kazanacak. Emeklisi, memuru, işçisi herkesin bir yere olacak. Bugün kiralar olmuş 35-40 bin lira. Senin çocuğun neden hala kiracı olarak kalsın? Senin çocuğun da ileride ev sahibi olsun. Sen de bir adım at, bir yerden başla. Ben bu kadar düşünüyorum. Taşın altına elimi koydum. Yine söylüyorum bakın. Bu cuma günü hızlı tren projesi bitti. Açılışı yapılıyor. Yolcu taşımaya başlayacak ve bu yolcu taşımaya başladığı anda göreceksiniz Allah kısmet ederse fazla değil. Bir ay sonrasını konuşalım. Bir ay sonrasını konuşalım. Ne kadar prim yapacak, ne kadar kazanacaksınız? Peki nereye yatırım yaparsanız yapın bu kadar kazandırır size hiçbir şey. Hiçbir şey, bu kadar net söylüyorum. Şu anda 199 bin lira peşinatını getir, gerisini elden taksitle senetle öde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda yapılması gereken ne biliyor musunuz? İnanın bu peşinatı tamamlayın. Tek başınıza olmasa da iki kişi gelin bu kardeşinizi dinleyin. Yani bugün örnek veriyorum. Aldınız burayı, hızlı tren açıldı. Buralar daha çok hareketlenecek. Fabrikalar daha çok kurulacak. İnsanlar daha çok yatırım yapacak. Parası olanlar buralara daha çok yatırım yapacak. Burası mahallenin içerisinde. Burası asfaltı hemen yanı başında. Ve hızlı tren projesinde durağa yakın bir mesafede. Al kazanmana bak. Bugün gayrimenkul zengini diyoruz. Toprak zengini diyoruz. Toprak hiçbir zaman üzmez. Bir ay sonra gel. Bu fiyatlar bakalım kalacak mı? Bu kadar da iddia ediyorum. Çünkü insanlar buraya artık yoğunluk verecek. Alan kazanacak. Şimdi fırsatı değerlendiren kazanacak. O yüzden alın elinize telefonu. Ben gelip görmek istiyorum. Geldiniz almak zorunda mısınız? Hayır. Hayır, yani şu kafanızdan silinsin. Ben geldim, almasam mahcup olur muyum? Abi olmaz. Çayımı kahvemi içmiş olursun. Biz bizeyiz. Zaten benim derdim burayı satmak değil. Sen yetiş diye bu anonsu yapıyorum. Çok şükür elhamdülillah. Ben sattığım her yerden eminim. Her zaman da kazandıracağını biliyorum. Şimdi müsait olmasan da numaranı bırak. Ben de şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Ben de randevu alıyorum. 0-212-925-12-12. Senin çocuğunun da bir gelecek garantisi olsun. Senin de bu dünyada bir dikil ağacın olsun. 0-212-925-12-12. Tam 400 metrekare. Bakın tam 400 metrekare yer. 199 bin lira peşinatla senin hayırlı uğurlu olsun. Geri kalanını senetle ödeyeceksin. Meraktan dahi olsa insan gelir bakar. Bu kadar net söylüyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12. 925-12-12. Hadi bakalım kiminle buluşacağız.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söyleyeyim.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.

artması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: bugün ne yapalım biliyor musunuz? Geriye kalan şu 50 dakikalık zamanımızda türkü sevenlere bugün böyle bir mutlu edeyim istiyorum. Böyle hafızalardan silinmeyen, dinlediğinizde kendinizi böyle hayallere bıraktığınız, diğer diğer dolandığınız türküler. Çok güzel türküler seçtim. Son 50 dakikamızı şöyle yapacağız. Ne diyeceğiz?
1: Şimdi türkü dinleme zamanı.
0: Hemen hemen bir 10 tane türkü varsayalım. Evet, hemen hemen bir 10 tane türkü varsayalım. Siz de o zaman bir tane türküyü tutun. Birden 10'a kadar bir sıralama yapın. Bir türkü tutun kendinize. Bu arada sevgili Necati Cesur ailesi. Komple sizlere armağan edelim. Sevgili Necati kardeşime de armağan edeyim. Bol muhabbetlerin olsun. Büyük bir ihtimalle dışarıdadır, araçtadır, öyle dinliyordur. Sevgili Adnan abimize armağan edeceğiz. Adnan Karakurt'a, Kemal Başkan'a ve Sinan Reis'e de armağan olsun. Madem söyledik, o zaman 50 dakika boyunca yıkılsın yer yerinden oynasın o türküler. Türkü sevenler bir böyle bir deşarj olsunlar, böyle bir kendilerini böyle bir yenilesinler. Desinler ki iyi ki bu da çaldı be.

0: başıma.
1: Çaycı Hüseyin'in ekürüsü bir anda gözümün önüne geldi. Türkü çalmak bizim işimiz abi. Ne türküler var, ne türküler var. Bu arada vallahi ben bazen böyle tereddüt ederdim. Bir şeylere söylemek bana ağır gelirdi. Ama yaş ilerleyince insan güzellikleri de söylemesi, paylaşması lazım. Öncelikle bir bencillik olsun be, idare edin. Semtime, Fatih Mahallesi'ndeki bütün esnaflara, bütün Fatih Mahallesi sakinlerine, oradaki herkese toplu halde şarkılarımı armağan edeceğim. Çok güzel bir insan. Şu anda o da mesaide, mesai arkadaşlarımla beraber bana kulak veriyor. Sofi, Serdar Sofi. Yemin ediyorum size bu kadar net söylüyorum. Bak milyonlar beni dinliyor şu anda. Yüzüne karşı da söylemişim. Her gün de denk geliyor ortamlarda. Böyle güzel yönden dedikodusunu da yapıyorum. Olmak istediğim insanlardan bir tanesi. Evet, yerinde olmak istediğim insanlardan bir tanesi. Abi imreniyorum, bir insan bir insana imrenir mi ya? Vallahi bir insan bir insana imrenir mi? Benim imrendiğim insanlardan bir tanesi, yolun daim olsun. Allah bizi de sana benzetsin. Ya hadi bakalım, muhabbetiniz bol olsun, neşeniz daim olsun. Buyurun, size darman edeyim. Şimdi türkülere devam edeceğiz. Bu arada beni çok iyi dinleyin. Saat 1'de beni aramanız için sizi yönlendiriyorum. Ben radyo programcısı olmak istiyorum. Bu sektörde ben de yerimi almak istiyorum diyen arkadaşlar, radyo programcılığında ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyen arkadaşlar ve ben sektör değiştireceğim, işimi değiştireceğim ya da ekonomik bağımsızlığımı ilan etmek istiyorum, ben insanlarla ilişkime güveniyorum, diyaloğum çok iyi, ikna kabiliyetim çok yüksek, bu iş bana göre. Reklam ve pazarlama departmanı. Evet, reklam ve pazarlama departmanına. Bir de yetiştirilmek üzere ya da bu işi daha önce biliyorsa benim için daha büyük kolaylık. Radyo programcısı. Evet, radyo programcısı olarak ya da reklam ve pazarlama departmanında yeni bir sektörde ekmek davasına devam etmek isteyenler. Radyo 2000'de bizimle çalışmak isteyenler. Evet, Radyo 2000'de bizimle çalışmak isteyenler. Şimdi bir telefon numarası vereceğim. Bizzat benimle görüşeceksiniz. Yalnız benim yayınım 1'de bitiyor, 1'de arayın. 0-212-432-30-40 0-212-432-30-40 telefon numaramız bu. Saat 1'de arayacaksınız. 0-212 evet 432-30-40 432-30-40 birden sonra arıyorsunuz. Reklam departmanı, pazarlama departmanı için ya da programcılık için bizimle çalışacaksınız sevgili Murat'ım. Eyvallah. Eyvallah. Yok yok, kesinlikle kesinlikle. Buyurun, türkülere devam. Tekdemir Tekstil.

Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: böyle. Artık yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Evet, radyo programcılığı ve reklamcılık için saat 1'de arıyorsunuz. 432-3040'tan bana ulaşıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerlerken ben sizlerle türküleri baş başa bıraktım ya. İnanılmaz bir yoğunluk var. Çok teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Bizi tercih ettiğiniz için gerçekten ama gerçekten ben bundan çok mutlu oluyorum, gururlanıyorum ve sizi de davet ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, biz bir aileyiz ve herkes kazanıyor.

0: çalmasını istiyoruz. Şimdi sadece şarkı dinletmiyoruz. Gelecek garantisi vaat etmiyoruz. Gelecek garantisi sunuyoruz. Bakın beni iyi dinleyin. 199 bin lira peşinatınız var mı? 199 bin lira peşinat çıkartabilirsiniz. Gelin ben size İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başı, sadece Radyo 2000 dinleyenlerine özel Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde 400 metrekare gövde gösterisi yapıyoruz. 100, 200, 300 bırakın. Tam 400 metrekare sizin yeriniz olacak. Al kazanmana bak. Hayırlı uğurlu olsun. 0212 925 12 12 telefon numarası. Şöyle yapacaksınız. Arayın. Pazar günü benim ücretsiz servisim var. Orayı görün. Orada karar verin istiyorum. Ve burayı satın alın demiyorum. Burayı kaçırmayın. Burayı kaçırmayın çünkü yer muhteşem. Asfalt yol hemen yanı başımız. İğneler Mahallesi'nin başındayız. Sanayi hemen karşımızda. Komşularınız hazır. Bütün imkanlar hazır. Size sadece geriye kalan gelip ziyaret edip buraların sahibi olmak. Yapmanızı istediğim şey bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Şimdi biz sizlere özel yerler seçiyoruz, kazanmanızı istiyoruz. Şimdi bugün uzak mesafe, aman gidemiyoruz, aman arabam yok, artık bunları dert etmeyin. Bakın 9 Ekim Cuma günü, yani bu Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hızlı tren projesi artık start veriyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ticari anlamda, yolcu taşımacılığında batıya doğru artık uzak diye bir yer yok. Şimdi İstanbul'da sanayileşme bitti, batıya doğru kayıyor Çorlu. Bakın Çorlu Türkiye sanayisinin kalbi olacak. Kazanç kapısı ileride. Burada yer alan kazanacak. Kaçırdım diyenler keşke gitseydik diye pişmanlık duyacaklar. Şimdi bir ay sonra diyordum, iki ay sonra diyordum. Cuma günü hızlı tren projesi yolcu almaya başladığı andan itibaren bakın bir ay sonra, iki ay sonra buraları bu fiyata alamayacaksınız. Kurban olduklarım, buraları bu fiyata alamayacaksınız. Getir benim 199 bin lira peşinatımı. Geri kalanını 20 ay boyunca ayda 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle öde. Benim sizlere tavsiyem, tek başınıza gücünüz yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. İki kişi gerekirse ortaklaşa alın. Tam 400 metrekare Radyo 2000 güvencesiyle burayı alırsan ne olur? Burayı alırsan ya dersin ki kısa zamanda bu kadar kar ettirdi. Çoluğum çocuğum ileride rahat edecek. Bunun kaygısını yaşamazsın. Burayı alırsan ne olur? Gençken bir yatırım yaptım. İleride yaşlılığımda en azından bir dayanağım olur dersin. Burayı alırsan ne olur? Paran hiçbir zaman zarar etmez, eksiye düşmez. Altın, döviz, yastık, yorgan altı, bunları unutun. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Çok basit. Yine söylüyorum. Ben sen almazsan Ahmet'e, sen almazsan Ayşe ablama, zaten buraları satıyorum. Ben sana burayı kaçırma diye tavsiyede bulunuyorum. Vallahi kısa zamanda bu kadar prim yapacak hiçbir şey yok. Eğri eğri doğruya doğru yine söylüyorum. Benim evim metrobüs durağına yakın. Niye değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben de diyorum ki hızlı tren projesi bu cuma günü start veriliyor. Abi bir iki aya kadar ölmez de sağ kalırsak şahit olacağız. Gidip tapu dairelerine bakacaksınız. Emlakçılara gideceksiniz. Yer satanlara bakacaksınız. Kapış kapış. Niye satıyor? Abi ben bu işin toptancısıyım. Ben fırsatçı değilim ki. Stoklayayım. Üstüne para. Ondan sonra satayım. Hayır abi, burası Radyo 2000. Sen beni dinliyorsan, sen beni tercih ediyorsan, ben fırsatçı değil, sana fırsatı sunan olma ihtiyacı duyuyorum. Benim ilkem bu. Fırsatı sunacaksın, sen önce insan kazanacaksın, zaten parayı kazanırsın. Senin çoluğun çocuğun ileride kiracı olmasın. Bugün İstanbul'da özellikle kiracı olanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Paranın kıymetini bil, gelecek garantin olsun. Bir de şunu soracağım. Geldin, gördün, aldın ya da almadın. Kaybedecek bir şeyin var mı? Yok. Bu hafta yoğunum. Neyim var? Eltim'in kızının, görümcesinin, torununun düğünü var. Belki ömründe görmeyeceğin bir insanın düğününe bile 3-5 saat vakit ayırıyorsun. Ben sana çocuğunun geleceğine vakit ayır diyorum. Paranın geleceğine vakit ayır diyorum. 0-212-925-12-12. Müsait değil misin? Numaranı bırak. 18 Ekim'e kadar geçerli. Bakın bu hafta bu proje biter. Bu hafta bu proje biter. Yetişenlerden kazananlardan olun. Müsait değilseniz numaranızı bırakın. Siz ne zaman uygunsanız o zaman arasınlar. Ben de telefonlara bakacağım, ben de randevu alacağım. 925-12-12. Görmesi bedava. Pazar günü ücretsiz servisim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gelip görmek istiyorum deyin sadece. 925 12 12.

kalbim olsaydı bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydı olsaydı.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: 18 Ekim'e kadar geçerli olan bir fırsatımız var. Yatırım yapmak, toprak yatırımı yapmak isteyenler, son haftaya bırakmayın. Son haftaya ya çok az yer kalır, istediğiniz yeri alamazsınız ya da hiç yer kalmaz. Bu tarihten önce projeyi kapatırız. Şimdi 0-212-925-1212. 925-1212 telefon numaramız bu. Beni dinlerken ulaşın. Pazar günü ücretsiz servisim var. Biz gelip bir görelim deyin. Biz gelip bir görelim diye yerinizi ayırtın. Nereye götüreceğim sizleri? İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı. Hızlı trenle beraber 35 dakikada gidebileceğiniz Çorlu Ergene İğneler Mahallesi. Mahallenin içerisindeyiz, komşularımız hazır. Mahallenin hemen başı. Hızlı trene bindiğiniz zaman durak çok yakın mesafede. Asfalt yol hemen yanı başımız. Karşımız sanayi. Yani bölge, lokasyon müthiş. Burası çok fazla prim yapacak. Niye? Bakın, 199 bin lira peşinatla ben size burayı veriyorum. Geri kalanını 20 ay boyunca ayda 20 bin lira elden taksitle ödeyeceksiniz. Bu hiç artmayacak. Bakın, neredeyse 2 sene geçecek ve 20 bin liranın bundan 20 ay sonra ne kadar hükmü kalacak onu bir düşünün. Benden alacağınız yer ne kadar değer kazanacak onu bir düşünün. Bakın şimdi, cuma günü açılıyor dedik, test sürüşleri dedik. Bu cuma günü, evet bu cuma günü plan hızlı tren projesinin açılması. %99 bu cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. Hızlı tren açılınca ne olacak ben size söyleyeyim. Güzergah üzerindeki yerler değerlenecek, prim yapacak. E peki siz niye bu fiyattan veriyorsunuz? Bizim derdimiz önce sizi kazanmak. Siz zaten bize kazandırıyorsunuz. Çünkü gelip misafirimiz olanlar arsalarını, topraklarını alıyorlar. Bir dahakine eşini, dostunu, arkadaşını, akrabasını getiriyorlar. Niye? Çünkü görüyorlar. Biz sizlere kazanmayacağınız yerlere gelin yatırım yapın demiyoruz. Biz fırsatçılık yapmıyoruz. Yani ben şunu da bilirdim. Burayı bekletelim bir iki ay. Ondan sonra fahiş fiyattan verelim. Hayır abi. Bizi dinleyen kazanacak. Emeklisi, memuru, işçisi, herkesin bir yere olacak. Bugün kiralar olmuş 35-40 bin lira. Senin çocuğun neden hala kiracı olarak kalsın? Senin çocuğun da ileride ev sahibi olsun. Sen de bir adım at, bir yerden başla. Ben bu kadar düşünüyorum. Taşın altına elimi koydum. Yine söylüyorum, bakın, bu cuma günü hızlı tren projesi bitti, açılışı yapılıyor. Yolcu taşımaya başlayacak ve bu yolcu taşımaya başladığı anda göreceksiniz, Allah kısmet ederse, fazla değil. Bir ay sonrasını konuşalım. Bir ay sonrasını konuşalım. Ne kadar prim yapacak? Ne kadar kazanacaksınız? Peki nereye yatırım yaparsanız yapın bu kadar kazandırır size? Hiçbir şey. Hiçbir şey, bu kadar net söylüyorum. Şu anda 199 bin lira peşinatını getir, gerisini elden taksitle, senetle öde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda yapılması gereken ne biliyor musunuz? İnanın, bu peşinatı tamamlayın. Tek başınıza olmasa da iki kişi, gelin bu kardeşinizi dinleyin. Yani bugün örnek veriyorum. Aldınız burayı, hızlı tren açıldı. Buralar daha çok hareketlenecek. Fabrikalar daha çok kurulacak. İnsanlar daha çok yatırım yapacak. Parası olanlar buralara daha çok yatırım yapacak. Burası mahallenin içerisinde. Burası asfaltı hemen yanı başında. Ve hızlı tren projesinde durağa yakın bir mesafede. Al kazanmana bak. Bugün gayrimenkul zengini diyoruz, toprak zengini diyoruz. Toprak hiçbir zaman üzmez. Bir ay sonra gel, bu fiyatlar bakalım kalacak mı? Bu kadar da iddia ediyorum. Çünkü insanlar buraya artık yoğunluk verecek. Alan kazanacak. Şimdi fırsatı değerlendiren kazanacak. O yüzden alın elinize telefonu. Ben gelip görmek istiyorum. Geldiniz, almak zorunda mısınız? Hayır. Hayır. Yani şu kafanızdan silinsin. Ben geldim, almasam mahcup olur muyum? Abi olmaz. Çayımı kahvemi içmiş olursun. Biz bizeyiz. Zaten benim derdim burayı satmak değil. Sen yetiş diye bu anonsu yapıyorum. Çok şükür, elhamdülillah. Ben sattığım her yerden eminim. Her zaman da kazandıracağını biliyorum. Şimdi müsait olmasan da numaranı bırak. Ben de şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Ben de randevu alıyorum. 0-212-925-1212. Senin çocuğunun da bir gelecek garantisi olsun. Senin de bu dünyada bir dikil ağacın olsun. 0-212-925-1212. Tam 400 metrekare. Bakın, tam 400 metrekare yer. 199 bin lira peşinatla senin, hayırlı uğurlu olsun. Geri kalanını senetle ödeyeceksin. Meraktan dahi olsa insan gelir bakar. Bu kadar net söylüyorum.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-1212. 12 12 925 12 12.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
0: Reklam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim, radyoları başında bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir gündeyiz. 10. ayın 7'si, yani Ekim 7 2026 Çarşamba. Saatler 15.14. Selda ile Sevgi'ye yolculukta istek saatindeyiz. Gönlünüzden, yüreğinizden geçen şarkılara yer vereceğiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan bize yazabilirsiniz. Radyomuzun Instagram sayfası radyo2000.com.tr. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Önce takip ediyoruz, sonra da son paylaştığımız fotoğrafın altına, yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000. 0540 606 2000. Evet, öğrencilerle ilgili, okullarla ilgili yaşadığımız kötü olayları kınıyoruz demek artık yetersiz kalıyor. Çünkü uzaktan kınayarak bu işler çözülmüyor. Ne yapmak lazım? Anneler, babalar, evlatlarımıza biraz daha yakından ihtimam göstermek, özen göstermek, ilgilenmek lazım. Kendi evladımıza ilgi ya da bu konuyla ilgili, ruhsal durumuyla ilgili takip yapmadığımız zaman artık sadece kendimiz değil, başkalarının ülkemize, vatanımıza sağlıklı bireyler yetiştiren, belki de yarının önemli bilim adamlarını, öğretmenlerini ya da yarının çok değerli iş adamlarını yetiştiren, evlatlarının saçının teli için dünyayı yakan insanların evlatlarına zarar verir hale geldi. Öyle ki kendimiz için bunu yapmıyorsak bile toplum için bunu yapmalıyız. Ya da ülke büyüklerimizden artık bu konuda tek temennimiz, tek beklentimiz sadece çocuklar değil, çocukların yaptığı katliamlarda ya da suçlarda artık onları yetiştiren bireyler de cezalandırsın. Evet, bakamayanlar çocuk doğurmasın, bakamayanlar çocuk sahibi olmasın, bu ülkede kimseye zarar vermesin. Çünkü hepimizin bir canı yanıyor, kalbi yanan, canı acıyan, yorgun.

0: Seninle nefes alıyordum. Çiçek, sizi dinliyoruz. Abla bu şarkıyı istiyorum demiş Muhammed. Ayşegül Deniz, ilk defa geliyorum sevgiler demiş. Selamlar Ayşegül. Hoş geldin Ayşegül.
1: Aşkınla ne garip hallere düştüm.

ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

0: Evet, bu hafta üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü bu bir hayal ya da bir umut değil, bir gerçekten bahsediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 9 Ekim Cuma günü Baba Eski'de Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yani hızlı tren bölüm bölüm açılmaya devam ediyor. Tamamı açıldığı anda Trakya'da arazi fiyatları alıp başını gidecek. Şimdi işçi kardeşlerime, emekli kardeşlerime ya da geleceğe yatırım yapmak isteyip bir türlü cesareti olmayanlara sesleniyorum. Bakın, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Tamamı 599 bin lira. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık radyo 2000 güvencesi var. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Gelip görmek isteyenler, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gelip görebilirsiniz. Gelin bir çayımızı için tanışmış olalım. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Mahallenin başında tam 400 metrekare arazi, Silivri'nin hemen yanı başında Çorlu Ergene'de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ben bu yerleri görmek istiyorum diyenler, servislerde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında araziye yatırım yapanlar çok kazanacak. Çünkü arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse yarınlarınızda bugün sizin çektiğinizi çocuklarınız çekmesin diye, çocuklarınıza gelecek olsun diye, çocuklarınız okulunu bitirdi, meslek sahibi oldu, kendilerine ofis açacak bir güvenceye ihtiyacı var. İşte o zaman bu araziler onların güvencesi olacak. Banka banka gezinip dünyanın faizini ödemesinler. Yarınlarda akraba akraba dolaşıp borç para için kıvranmasınlar. Alın 20 bin lira taksitle, 199 bin lira peşinatla, onlar da arazi sahibi olup geleceğe güvenle baksın. 0-212-925-1212, 925-1212. Evet, arazinize gittiniz, mangalınızı yaktınız, çayınızı demlediniz, tuzunuz bitti, suyunuz bitti, ekmeğiniz bitti. Arabaya atlayıp kilometrelerce yol gitmek yok. Mahallenin hemen başında yürüyerek gideceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı alıp gene arazinizin başına gelebileceksiniz. Bağ bahçe yapabileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştirebileceksiniz. İstanbul sınırlarında, Silivri'nin yanı başında. Gelin ücretsiz servisimizle görün, içinize sinmezse almayın. İşte telefon numaramız. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. 0212 925 1212, 925 1212. Tanıtıcı.

0: geleceğim bir gün.
1: Çok güzel ya. Hayatımdan bir şey çalanlar için değil, hayatıma anlam katanlar için döneceğim. Bu arada Gazi Osman Paşa'da, Garanti Makine'de bizleri dinlemekte olan sevgili Yüksel Sarıgül. Garanti Makine Jack Special. Yüksel Sarıgül ve tüm ekibine selamlar, saygılar, sıradaki şarkımızla beraber yolluyoruz. Kolay gelsin Yüksel Bey.

felek vurmuş ise zulüm okunu, kul kaybetmiş ise tüm umudunu, kaybedene değil

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

2000. Şu anda Türkiye'nin saatleri ablamızı göstermekte. Selda ile Sevgi'ye yolculuk.

0: üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü bu bir hayal ya da bir umut değil, bir gerçekten bahsediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 9 Ekim Cuma günü Baba Eski'de Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yani hızlı tren bölüm bölüm açılmaya devam ediyor. Tamamı açıldığı anda Trakya'da arazi fiyatları alıp başını gidecek. Şimdi işçi kardeşlerime, emekli kardeşlerime ya da geleceğe yatırım yapmak isteyip bir türlü cesareti olmayanlara sesleniyorum. Bakın, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Tamamı 599 bin lira. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi var. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Gelip görmek isteyenler, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gelip görebilirsiniz. Gelin bir çayımızı için tanışmış olalım. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Mahallenin başında tam 400 metrekare arazi. Silivri'nin hemen yanı başında Çorlu Ergene'de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ben bu yerleri görmek istiyorum diyenler, servislerde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında araziye yatırım yapanlar çok kazanacak. Çünkü arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse yarınlarınızda bugün sizin çektiğinizi çocuklarınız çekmesin diye, çocuklarınıza gelecek olsun diye, çocuklarınız okulunu bitirdi, meslek sahibi oldu, kendilerine ofis açacak bir güvenceye ihtiyacı var. İşte o zaman bu araziler onların güvencesi olacak. Banka banka gezinip dünyanın faizini ödemesinler. Yarınlarda akraba akraba dolaşıp borç para için kıvranmasınlar. Alın 20 bin lira taksitle 199 bin lira peşinatla, onlar da arazi sahibi olup geleceğe güvenle baksın. 0212 925 1212, 925 1212. Evet, arazinize gittiniz, mangalınızı yaktınız, çayınızı demlediniz, tuzunuz bitti, suyunuz bitti, ekmeğiniz bitti. Arabaya atlayıp kilometrelerce yol gitmek yok. Mahallenin hemen başında yürüyerek gideceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı alıp gene arazinizin başına gelebileceksiniz. Bağ bahçe yapabileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştirebileceksiniz. İstanbul sınırlarında, Silivri'nin yanı başında. Gelin ücretsiz servisimizle görün. İçinize sinmezse almayın. İşte telefon numaramız. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. 0212 925 1212, 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
2: 90.6 Radyo 2000.
3: Selda ile Sevgiye Yol.

0: Radyo 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
0: Radyo 2000.
2: 90.6. Radyo 2000. 2000.

ayak kırma demeyin bana, ayak kırma demeyin bana. Bu bir saatlik arada yine kontrole gittim. Biliyorsunuz Haziran ayında ayağımı çatlatmıştım. 3 tane çatlak vardı ayak kemiklerimde. Hala tam iyileşmemiş. Hala berelenmeler var içten. Onun ağrılarını yaşıyormuşum. Çok ağrımsızım var. Bu arada mesajlarımıza bakalım istiyorum. Ersa Tekstil olarak sizi dinliyoruz. Müslüm Gürses istiyorum. Tüm çalışanlara Nuray'dan armağan. Nebiye hoş geldin güzellik demiş. Hoş bulduk canımın içi. Sedat Gülden Karaböcek istedi, dinlettik. Alper hoş geldin ablam demiş. Hoş bulduk. Sevinç Ferdi Tayfur bugünler yaşanacak istedi. Ali Yılmaz benim öz ablam, öpüyorum pamuk ellerinden ve de mis kokulu ayakların altından demiş. Estağfurullah. Kelimeyi nasıl toparlayacağımı şaşırdım. Meta Suite'den arkadaşım Serap için, Müslüm Gürses'ten seviyorum seni, haberin olsun şarkısını istiyorum. Sultan Gazi'den Kadriye, Cavit Karabey'den çift camlardan ses gelmiyor. Akar Tekstil'den Fatma Tokat şarkısı istiyorum. Ne senden geçerim şarkısını istiyorum demiş Gürel. Bolu Göynük'ten selamlar yolluyor. Demir bugün doğum günü olan Nurcan için nice nice mutlu yıllar diliyoruz. Reşit Can Ok Meydanı bizim Tekstil'den Cevat Reis'e selam yolluyorum. Berivan Sinan Kartal istiyorum. Akkurt Tekstil çalışanlarına Özlem Lida'dan Leyli Leyli şarkısını istiyorum. Yaren Karayel'den dün gece

Geçmemiz mümkün değil, bunu biliyorsunuz değil mi? 250-300-500'e yakın mesaj geliyor. O yüzden hepsini okuyamıyoruz da yetiştiremiyoruz da. Yusuf Arputlu istiyorum Bağcılar Güngören'den, Dilan Tuğba'ya armağan ediyorum demiş. Ablacım Ahmet Kaya'dan bize bir şarkı, Batman'ın Oraya Gelsin demiş. Murat armağan etmiş. Kılıç Tekstil'den Oğuzhan Canım Anam'a en güzel şarkıyı armağan ediyorum diye not bırakmış. Amcaoğulları Tekstil'den Ahmet'e, Samet'e, Musap'a Yol Yemez türküsünü istiyorum. Selvi, Özgül, Sevda, Nur, Nuran, Özlem, Zeliha, Ömer abiye, Sıtkı abiye, Yeliz'den Duvarlarla Baş Başayım istiyorum. Çağlar Tirko çalışanlarına. Ablacığım, O Delinin Delisiyim şarkısı senin hayranın Özlem Hanım'a gelsin. Cesim Bey'e ve Murat.

Beyza sıradaki şarkıyı Maydin Aslanı'na armağan ediyorum demiş. Hayırlı işler Kol Erdal, Eyüp gibi sabır eyle Mahmut Yıldız'a armağan olsun. Seher Esenyurt Yiğit Tekstil'de çalışan Serkan Güncü ve Neşe Gümüş için. Öner Tekstil'den selamlar. Tüm tekstil camiası olarak seni dinliyoruz. Tüm güzel şarkıları sana armağan ediyoruz. Benden de size armağan olsun. Burhan Çaçan'dan istiyoruz. Dağlar bana geri verin kardeşimi istiyoruz. Selam sıradaki eseri Kayseri'li Hasan'a Yozgatlı Dursun armağan etmiş. Ömer Aykurt Müslüm Gürses istiyorum demiş. Oğuzhan Tekstil'de çalışan Berat ve Akif'e yolluyor.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar biz. Hor görürler. Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmediğim. Bağrıma taş basıp seni terk ederim. Elveda.

0: Elda ile Sevgiye Yolculuk.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Türküler dile gelsin. Türkülerin anlattığı o kişi sensin.

Adana Yüreğir'den Berber Metin şu anda sizi dinliyoruz. Müşterilerimize özellikle Kerem Deniz abi armağan olsun. Kömür gözüm.

demiş ölümden öte köy yok. Özlemek diye bir yer var. Eti yok, kemiği yok, cesedi var, mezarı yok.

Ölü kentimin en güzel misafiri. Evlenmişsin, oğlun oluyormuş. Bana baba olmuştun zamanında. Bilirim, çok yakışır ruhuna ve sana. Satırlarım, şarkılarım sana ağlamak.

0: İstanbul'un yanı başında 400 metrekare bir yerimiz var. İstanbul'un yanı başı Çorlu Ergene'de.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Mahallenin başında, öyle dağın başında değil. Yerleşime yürüme mesafesinde. Düşünün, bu arazi 400 metrekare. Piknik yapmaya gittiniz, bir tarafını bağ bahçe yaptınız, çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştiriyorsunuz. Ayrıca meyve ağaçlarınız, ceviz ağaçlarınız var. Artık cevizlerinizi kendi bahçenizden topluyorsunuz. Gitmesi zor değil, İstanbul'un yanı başı. Ne dedik, mahalleye yürüme mesafesinde. Diyelim pikniğe gittiniz, ızgara yaptınız, tuzunuz eksik, ekmeğiniz evde kalmış. Yürüyerek mahalleden ekmeğinizi, tuzunuzu alabilirsiniz. Mahalleye bu derece yakın bir yer. Peki nasıl ödemeleri var derseniz, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Elden taksitle ödüyorsunuz. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Hatta kapıda ödeme seçeneği var. Yani siz taksit yatırmak için bir yerlere gitmiyorsunuz. Kapınıza geliyoruz, size verilen tarihte ödemenizi yapıyorsunuz. Peki bu arazileri görmek mümkün mü? Almak zorunda mıyız? Hayır, değilsiniz. Ücretsiz servisimiz de sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış olalım. Ama servislerde yerinizi ayırtın. Çünkü hafta sonuna kadar yer kalmayabilir. Hafta içi hafta sonu servislerimiz vardır. Geniş bilgi için 0212 925 1212 925 1212. Hanımlar, özellikle sizlere sesleniyorum. Beyler bazen bu konularda biraz daha ağır davranabiliyor. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için ayda 20 bin lira köşeye koyarak onları gelecekte kimseye muhtaç olmadan yaşamasına fırsat vermiş oluruz. Evet, biz çektik, evlatlarımız çekmesin. Siz de yıllar boyunca çalıştınız, artık köşede bir güvenceniz olsun istiyorsanız. Bakın, tam 400 metrekare. Öyle 250-300-350 metrekare değil, yarım dönüme yakın, tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle, güvence, 33 yıldır ayakta duran Radyo 2000 adıyla sesleniyoruz. Bugüne kadar Radyo 2000 hakkında en ufak kötü bir söylem duydunuz mu? Duymayacaksınız, duyamazsınız. Allah'ın izniyle, doğru satışla, doğru kazançla da insanlar ayakta durabilir. Biz arazide devrim yapıyoruz ve 199 bin peşinat, ayda 20 bin lira taksitle, Radyo 2000 güvencesiyle arazi veriyoruz. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Hızlı tren seferleri, deneme seferleri başladı. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Kaderinizi değiştirmeye, evet, bu defa kendiniz için bir adım atmaya ne dersiniz? Ayda 20 bin lira taksit, 199 bin peşinat, başka ne alabilirsiniz? Biz size gelecek diyoruz. 0212-925-1212 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum ve çocuklarımız için, çocuklar gülsün diye.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58

serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın.

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: çocuk gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız ama.
1: Radyasyon Show.

herkese sevalar. Niye böyle oldu lan? Abi dilim damağıma yapıştı. Çok enteresan. Niye böyle oldu? Ulan sermaye bizde ağız. Başa sarıyorum. Tekrardan giriyoruz. Radyasyon başladı falan filan işte. Herkese merhabalar efendim. Vallahi çok ilginç. Neyse böyle başlayalım. En azından gülmüş olduk değil mi? Canlı yayın enteresan ya. Şimdi dur. Niye böyle olduğunu söyleyeyim. Abi çok sağlam bir profil şeyi paylaşıyorum. Profil diyorum ya. Dur. Katkıda bulunanlara davet et. Radyo 2000. Bunu da paylaşayım da. Aga sörf yaparken. Yani öyle artık klasik stüdyo falan istemiyorum. Valla baktım ulan paylaşım yapıyoruz tamam mı şimdi. Yani hep böyle stüdyo ortamı, hep böyle mistik atmosfer falan filan. Birazcık dedim açılayım ya, sonuçta yapay zeka. İşte beden benim bedenim ama onu söyleyeyim size. Valla oynama Kur'an çarpsın yok. Bak yemin ediyorum sana. Ben öyle sürekli bu ChatGPT falan filan işte göbekten biraz al, baldırları ufalt, kalçayı toparla, kırışıklıkları yok et. Böyle komutlar vermiyorum, yemin ediyorum. Bedeni atıyorum ona, diyorum ki bu bedene göre bir şey çıkar. Zaten maşallah diyor. Sen merak etme. Tabii bunu yapan da Jennifer, yani Jennifer'a da teşekkür ederim. Harika yapmış yine. Ya abi teknolojiye bakar mısın ya? Vallahi billahi ne kadar enteresan bir hale geldi. Grafikerler ne yapıyorsunuz? Var mı aranızda grafiker falan? Baba hakkınızı helal edin. Vallahi işsiz kaldınız ha. Yemin ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bugün hani böyle özel yetenek ki grafikerlik bölümü var. Üniversite okuyor adam. Veyahut da bir hanımefendi üniversite okuyor. Baba giriyorsun ChatGPT'ye, diyorsun ki işte Photoshop yapacağız. Tamam diyor, ne yapmamız lazım? Kalçadan biraz al. 30 yaş gençleştir. Böyle yani enteresan. Neyse dur paylaşımı yapayım da. Ablama buradan sevgiler saygılar efendim. Sağ olsun var olsun. Ama mesela Selda ablanın fotoğrafında da herhangi bir farklılık yok. Vallahi abla hep aynı. Abi kaç sene önce geldim yanına ya. Kaç sene önce üniversiteden geldim. Ablanın yanına geldim. Öyle söyleyeyim. Abi kadın hep aynı maşallah diyelim. Formunu da koruyor. Ama ben mesela... İşte şöyle kilo aldım, yapay zeka ile şu hale geleyim falan filan olayı da yok. Her zaman fit ablam. Sağlıklı fit maşallah diyelim. Gökkuşağına, Gökhan'a bakalım. Gandalf. Kuşakta da herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah var yani. Hakikaten kuşak yaşça benden de büyük ha. Valla 1-2 yaş büyük olması lazım benden bildiğim kadarıyla. Yani ben mesela 44-45, daha 44,5-45'e geçmedim, aslan gibiyim yani, o ayrı bir şey de. Kuşak benden de yaşlıdır ama evet iyi maşallah, o da kullanmaz böyle efekt falan. Aslında kullanır da kullanamıyor ayrı. Yani... Ona da selam olsun. Nerede abi benim paylaşım? İşbirliğini kabul et. Tamam, kabul ettim. Tamam. Paylaşımı yaptık. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. Radyasyon Show başladı efendim. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden istek harici mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Tamam.

bir saniye şu yayını bir durduracağım. Çekmeköy Madenler Uğur Tekstil çalışanlarınız şu anda radyoyu sabote ediyorlar. Bilginiz olsun. Bir kez daha tekrar ediyorum. Çekmeköy Madenler Uğur Tekstil. Numaralarının sonlarını da vereyim. Bu arkadaşlar büyük bir ihtimal sizin çalışanlarınız. Gerçi engelledim. Bir saniye. Neyse. Arkadaş yazmış. Demiş ki hatta numarası da var. Amarka'ya sünnet olacak diye mesaj atmış radyoya. Dün okuduk mesela. Kutladık dedik ki vay aslan kardeşimiz bak ne güzel erkek oluyor falan filan. Sonrasında dedim bakın bir de ararsanız engellerim dedim. Sen kim oluyorsun da engelliyorsun? Biz sabahtan akşama kadar radyoyu 2000 dinliyoruz yazmış. Valla benim adım Radyasyon Kerem. Ben bu radyonun radyo programcısıyım. Ben seni engellersem bu radyoda hiç kimse açmaz. Açmayacaklar da bilgin olsun. Yaptığınız ayıp gerek yok. Yani benim sistem bilgisayara bağlandığı için bu sizin aramalarınız buraya çıkıyor. Orada eğer ki hakikaten hatırı sayılır bir yönetici varsa sizin mesela yapmış olduğunuz işle alakalı birisi o işi bozmaya çalıştığı an itibariyle nasıl karşılık veriyorsanız ricamdır arkadaşlara da o şekilde karşılık verin. Ayıp yani. Uyardık arkadaşları ama maalesef ki farklı numaralardan aramaya devam ediyorlar. Bak geçen bir tanesi aynısı oldu. Aradık böyle genç kardeşlerimiz çıktı. Babasıyla falan konuştum. Dedi ki adam beni nereden buldun? Ya yıllarca Çekmeköy Madenler'de oturmuşum ben yani. O Citroen falan var ya orada oturdum ben yani. Yani böyle şeylere gerek yok. Şurada 250 gram eğleneceksiniz. Ki eğlendirmeye çalışıyoruz vesaire. Sonra bütün havamız kaçıyor yani. Yaptığınız şeyle alakalı. Ne geçti eline? Yani bazı arkadaşlar şey yapıyorlar mesela. Böyle yaptıkları zaman mutlu oluyorlar. Ne geçti baba eline? Ne geçti ya? Hakikaten bunu yaptın ne geçti eline? Merak ediyorum. Başka bir numaradan yaz. Yani ayıp yani. Firma ismin belli yazmışsın. Yani firma ismini mi söyleyelim illaki senin? Ki söyledim de yani. Ben kimim? Ben Radyasyon Kerem. Bana Kerem derler. Yayında Radyasyon Kerem derler. Değerli kardeşim. Bu radyonun da yaklaşık 15-16 senelik yayıncısıyım. Bilgin olsun. Yani boş veremiyoruz. Her şeyi boş verirsen bu hayatta zaten bunlar ürerler. Bunlar üreyip üreyip rahatsız ederler. O yüzden boş vermemek gerek diyorum. Burada kapatıyorum. Bir daha olmasın. Ricamdır. Tamam mı dostlar? Sabote etmeyin yayını. Devam edeceğiz. Ne zaman? Az sonra.

0: devam ediyoruz efendim. Aga bu arada sesim çok açıkmış ya. Valla. Demin nasıl çıkıyordu ses? İyi çıkıyor muydu? Yani bayağı açıkmış dedim. Kulağım patlıyordu az önce, ne oldu? Baktım sistem açmış sesi. Neyse devam edelim. 546-106-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Dur. Bekliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi Çorlu Ergene iğneler. Burası çok önemli bir nokta. Burası çok merkezi bir nokta. Burada sizler için, geleceğiniz için sizi çok kazandıracak tam 400 metrekare. Neredeyse yarım dönümlük araziler sizlere sunuluyor. 400 metrekare. Neredeyse yarım dönüm. Şimdi dün bahsettim, bugün de aynı şekilde bahsedeyim. Samimice dostlar. Şimdi biliyorum aranızda durumu sıkıntılı, sıkışık olan birçok arkadaşımız var. Böyle bankaya falan yazıyorlar. Banka hep red veriyor değil mi krediyle alakalı? Ne kurtaracak baba seni? Bir düşünelim acaba ne kurtarabilir? Yani sabahtan akşama kadar çalışmak, ekstra iş yapmak, hiç uyumayıp çalışmaya devam etsen dahi giderin de ona göre oluyor. Ben kendimden biliyorum. Buna karşılık ne oluyor değerli dostlar? Buna karşılık açık büyüyor. Bir ayı kaçırdığın zaman diğer ay iki misli, üç misli geliyor üstüne. Ha işte o zaman elimizde mutlaka bir altın bilezik olması lazım. Altın bilezikten kastım bu kolunuza taktığınız bilezikler değil ha. Senin sırtını dayadığın bir ağaç olması lazım, bir çınar olması lazım. Ne olabilir? Baba değil mi? Baba da yoksa ne olacak? O da zamanında voleyi vurmuş ama yemiş diyelim. Evet, kabul ediyoruz. Ben kendi babamdan örnek veriyorum. Aman duymaz. Çünkü sonra inkar ediyor. Ne zaman ya falan. Şimdi dostlar. Bakın gülüyoruz bazen ağlanacak halimize. Zaten birazcık da gülmesek iyicene bertaraf olacağız. İşte yatırımınız olsaydı bugün sıkıntı yaşamazdınız. Bakın biz 4 sene 5 sene öncesinde biz uzun sürelerdir sizlere toprak veriyoruz. Ya vallahi billahi 5000 liraya toprak verdik biz ya. 5000 liraya. 5000 liranı getir tapunu götür diye. Abi o 5000 liralık topraklar sana oldu mu milyonluk? Ya şimdi elinde böyle bir şey olsaydı o zaman da bizi dinleyip yatırımını yapsaydın bugün bu sıkıntıyı yaşamazdın. Şimdi bak ne kadar sıkıştın, başını ellerinin arasına alıyorsun, yarın öbür gün senin evladın da aynı sıkıntıyı yaşar. Yani ben fantazi olsun diye gelin toprak alın demiyoruz. Biz diyoruz ki geleceğinizi kurtarın diye toprak alın kardeş. Piyasada var, git bak. Git bak abi, kuş uçmaz kervan geçmez yerler. Bak araba ile bile çıkamazsın. Atla anca. Atla yani. Bak net söyleyeyim sana. Değerli dostlar, mahallenin tam karşısı. İğneler Mahallesi'nin tam karşısı. Önünde yol geçiyor. Ana yol hemen önünde ya. Merkezi konumda. Çorlu neresi? İstanbul'un arka bahçesi. Hızlı trenle ne kadar da gidiyorsun? 30 dakikada hızlı trenle hoppa arazindesin. Arabanla, otobüsle vesaire her şeyle gidebiliyorsun. Arazinin önünde indiriyorlar. Durak var ya. Bu kadar merkezi. Burası 199 bin peşinatla sana veriliyor. Tapunu hemen alıyorsun. Gire devletine bak, artık senin 400 metrekarelik arazin var. Geri kalan kısmı, en kolay ödenen kısım, 20 ay vade. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisi var. Ve aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. 20 kere 20 bin lira ödüyorsunuz. Sabit fiyat garantisiyle. Numarayı veriyorum. Sınırlı sayıda çağrı bırakın, bu hafta bu kampanyadan eser kalmayacak. Bilginiz olsun. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. Bu imkanı değerlendirin dostlar. 0212 925 1212'den hemen çağrınızı bırakın. Ücretsiz servislerimizle biz alıyoruz, götürüyoruz, gezdiriyoruz. Ardından geri getirip aynı noktaya sizleri bırakıyoruz efendim. Şimdi bakın, az önce aktardım. Dedim ki bakın, bu oyuncak bir unsur değil. Bu aslında çok ciddiye alınabilecek bir unsur. Yani bu fiyatlara sana 400 metrekarelik arazi veriyoruz Çorlu Ergene iğnelerde. Mahallenin tam karşısında. Bakın yarın öbür gün, bugün senin yaşadığın sıkıntının belki 10 mislisini evladın yaşayacak. Bugün babalar evlatlarını oğlum işlerin nasıl, gücün nasıl, çalışabiliyor musun diye arıyorlar, soruyorlar. Neden? Çünkü evladına bir şey bırakamamış. En azından böyle 3-5 kuruş emekli maaşı alıyorum, sıkıntısı varsa yardımcı olayım diye. İşte baba bir şey bırakamadığı zaman bu psikolojiyi yaşıyor. Yarın öbür gün sen daha büyük psikolojik sıkıntılar yaşayacaksın evladına bir şey bırakamayacağın zaman. Al işte sana fırsat kardeşim. Sıkıştın mı sat ya. Sat kardeşim, Allah satmayı nasip etmesin ama sat. Bak 4 sene önce adam almış 60 bin liraya, daha bu senenin başında 6 milyona sattı ya. Bize teşekkür ediyor. 1 milyon lira borcun olsun kardeşim. 5 milyonun cebinde kalıyor. Toprak böyle zengin ediyor seni. Arabanı alıyor. Bak araba alamaz mısın? Alırsın. Arabanı alıyor. Cebine harçlığını koyuyor. İşte sana kuruyor. Ailene de bakıyor. Çoluğuna çocuğuna da bakıyor kardeşim. Bu fırsatı iyi değerlendir. 0212 925 1212 çağrı bırak. Randevunu oluştur, gel gör. Alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. En azından Çorlu Ergen'e iğneler havası almış olursun. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.

Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Şimdi bakalım. Yayınlar ben Songül demiş. Eyvallah. Sıradaki şarkı Eda Teksi çalışanlarına, özellikle Ütü Paket'in tatlı, azimli, çalışkan personeline, bir de Nihat Çetin abiye, tatlı minnoş Esma'ya. Başka kaldı mı? Bütün atölyeyi saymışsın. Tatlı minnoş. O nasıl oluyor? Valla merak et.

şey var ya, 80'lerin fotoğrafı, gözlüklü bir arkadaş var. O sen misin bilmiyorum ama benim kardeşimin aynı. Hatta dedim ki, aa kardeşim mesaj atmış dedim, yemin ediyorum. Benim kardeşimin aynısı. İnanılmaz benziyorsunuz. Yani yan yana yürüseniz ikiz zannederler, o denli. Hakikaten o zannettim seni. Ama değilmişsin. Yapay zekalı 80'ler, o eşofmana bayıldım. Aynısı bende var. Güzel güzel. Gülcan yazmış, kim arıyor yine, boş ver kanka demiş. Şimdi bakın dostlar, ben tekstilden gelmeyeyim. Şimdi tekstil, bazen şöyle konuşuyoruz kendi aramızda, şey derim ben mesela, tekstil beni pek sevmez. Hakikaten bu doğal olan bir şey ama niye sevmez, bunu konuşmak lazım. Şimdi mesela adam tekstilden bana o şekilde yayını sabote ediyor değil mi? Ben de mesela ona yükleniyorum, cevap veriyorum değil mi ona? Bütün tekstil üstüne alınıyor. Bazen diyorum yani, tekstilin bende ne alıp veremediği var. Vallahi bile ne dikiyorsanız giyiyorum ya, don dahil. Ne alıp veremediği var tekstilin. Ciddi, bunu samimiyetimle söylüyorum yani. Ya sabah yayınına geçeceğim, tekstil beni sevmiyor diye geçmiyorum ya. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum ki ben de tekstilciyim yani. Tekstilciyim. Yani yıllarca benim babam Merter'de iki tane firmamız vardı. Ben de çalıştım tekstilde. Uzun süreler çalıştım hem de. Yani meslekleri öğrenmemdeki en babacan sebep tekstildi. Bugün vasıflı vasıfsız birçok bireyin çalışmış olduğu, Türkiye'de en fazla işçiyi barındıran sektördür değil mi tekstil? Ben size tekstil, bana soruyorsunuz mesela, diyorsunuz ki abi tekstil niye bu halde? E bunun hiçbirinizin belki de düşünmediği sebebini anlatıyorum ya. Yani tekstil niye bu halde? Bir kez daha aktarayım. Tekstil büyüklerin, büyük firmaların maalesef ki küçük firmalar tarafından ezilmesi yüzünden bu halde. Kendisini ezdiren atölyeler yüzünden bu halde. Adam geliyor sana, senin fiyat vermen gerekirken adam fiyat veriyor. Diyor ki bu kadar malımız var, 100 bin adet. Parça başı dikeceksin 20 liraya diyor. Onu kabul etmeyen birisi çıktığı zaman gidiyor hemen yan taraftaki atölyeye. Sen kabul etmiyorsun ama yan taraftaki atölye kabul ediyor. Firma da diyor ki ulan bu 20 liraya dikiyorsa ben buna 15 liraya da diktiririm diyor. Bak o kabul ediyor, aslında hata yapıyor ama ne yapıyor abi? Kendisini de bir şekilde giyotin altına sokuyor. Onun kafa da gidiyor yani. 15 liraya diktirmek için baskı yapıyor. Adam dikiyor. Ben dikmezsem başkası diker diye. O da ne yapıyor? Elemana doğru düzgün parasını ödemiyor. Sonra ne oluyor? Sistem bozuluyor. Peki sistem bozulunca ne oluyor? Bu adam batıyor. Onun yüzünden sen bu haldesin işte. Mesele bu. Bilmem anlatabildim. Yani bunu ben açık ve net bir şekilde anlatan adamım. O yüzden ben birisine bir şey dediğim zaman diğer tekstil çalışanları alınmasınlar. Anladınız? Olay bu yani. Bir tane arkadaş yazmış, sörfçü radyocu. Olamaz mı? Yani hakikaten olamaz mı? Ben mesela sporcuyum, sörfçülük bir dönem, eyvallah. Ondan sonrası akvaryumcuyum mesela. Değil mi? Yani hem radyocuyum hem akvaryumcuyum. Bunun haricinde bak arazi tanıtıyoruz değil mi size? Hem de emlakçıyım. Su arıtma gönderdik. Su arıtma pazarlamacısı ayrıca. Ya arkadaşlar ben her şeyim yani. Her sektörde bulunabilirim. Yani bu bir tek radyoyla sınırlı kalmıyor bu dünya. Yani tek başına radyoyla veyahut da tek başına bir işle geçinemiyorsun zaten. Yani yaşamış olduğum lüks yaşantıya 7-8 tane iş sığdırmam lazım. Olay bu. Anlaştık. Eyvallah, sağ olun. Bütün tekstil camiasına selamlar. Değerli dostlar. Devam edeceğiz. Ya madem öyle, dur bir tane daha patlatalım, dur. Bir tane daha patlatalım abi. Ondan sonra yine hareketleneceğiz. Trafik saati başlıyor, tamam mı? Bayılmayalım. Hazır mı herkes? O halde son 2-3 ver bakalım.

Devam ediyoruz efendim. Mesajlar. Eyvallah. Jennifer'a sorar mısın? Aşkta gurur olmalı mı, olmamalı mı? İsmimi mutlaka okuyunuz demişler. Yani gurur her şeyde olmalı ya. Yani niye sorduğunuza bağlı, eğer ki izliyorsanız bilmiyorum. Ay pardon, dinliyorsanız. Bazıları radyoya bakarak dinlerler, o yüzden izleyici modunda diyebiliriz onlara. Jennifer'a sorar mısınız? Bunu yarın soralım. Şu anda büyük bir ihtimal iş yeri paydos etti ve dinlemiyor olabilirsiniz. Boşa gitmesi. Tamam, bunu yarın dinleyene de soralım. Abi şu TikTok ne enteresan şey ya. Vallahi billahi bak, mesela birkaç şarkı çalayım dedim. Şuraya da bir göz atayım, bakayım neler var neler yok diye. Abi çok ilginç şeylerle karşılaştım bak. Ablamızın bir tanesi kendini göstermiyor, tamam mı? Dedim ki hani bundan kesin bir malzeme çıkar abi. Felaket izleyeni var. Bak felaket izleyeni var. Yani ne gözüküyor biliyor musun? Darma duman bir ortam. Ortamı darma duman. Gerçi TikTok camiası için bunun pek bir şeyi yok. Yani nasıl söyleyeyim size? Yani ortamın bir dağınık olması veya o ambiyansın herhangi bir sıkıntısı yok. Neyse. Abla anlatıyor işte. Dedi ki herkes böyle, abla hiç görmemişler yalnız. Abla kendisini hiç göstermiyor. Ne mesajlar? İşte çok güzelsiniz efendim. Harikasınız. Bayılıyorum size. Abla diyor ki ben kendimi göstermedim ki, nereden biliyorsun? Belli oluyor. Şimdi ilginç kısım şu. Mesela karşısında bir tane bardak var, tamam mı? Ulan dedim, acaba bardaktan mı yansıyor abla? Yani nereden görüyorlar bunu? Diyor ki ablamız, ben diyor yıllardır yayın yapıyorum. Hiç diyor yani kendimi göstermedim. Profilimde fotoğrafım yok. Nereden görüyorsunuz falan filan. İşte ruhunuzun güzelliği sesinize yansımış. Abi. Ya nefes alıyor mu abla? Tamam. Bak devam ediyoruz. Neyse malzemeleri topluyorum ben. Derken abla dedi ki, ya dedi, İki hafta önce dedi ayağımı vurdum kapı girişine, hani böyle serçe parmağı vurursun ya, o serçe parmağı vurmaya da hakikaten gıcık oluyorum, hepimiz hayatımızda mutlaka birkaç kez vurmuşuzdur onu, değil mi? Ne işe yarıyor serçe parmak? Bak yarın bunu şeye soralım, Jennifer'a soralım, bu serçe parmak küçücük bir şey, niye var? Vardır mutlaka bir sebebi. Evet var bir sebebi ama niye var? Yani onu da bir şekilde bilmek lazım. Olması olmuyor mu? Çünkü her yere çarpıyor, takılıyor falan. Geçen bizim Selda abla mı kırmıştı ayağını? Serçe parmağını vurdu diye. Öyle hatırlıyorum. Şu anda iyi inşallah. Neyse abi. Abla dedi ki ben dedi ayağımı dedi burktum. İnanılmaz ağrıyor. İki haftadır şöyle böyle. Abi ne doktorlar çıktı içinden. Yok doktor değiller de. Buz koydunuz mu? Şişme var mı? Morardı mı? Hangi parmağı vurdunuz? Abla var ya, ne dese abi, ağzından bal damlıyor sanki. Nasıl biliyor musun? Ya şunu gördüm ya. İban atın bana diyor. Özelden yazın. İban atın diyor. Bütün hastane masraflarınızı karşılayacağım diyor ya. Ulan belki bu konuşan kişi belki de erkek. Nereden biliyorsun? Ama sesi kadın gibi geliyor. Ya kadın taklidi yapabilen bir sürü şey var ya. Nedir onun adı? Adam var ya. Ya ben bakın bunu test edeceğim. Bak yemin billah ediyorum, test edeceğim. Aa, bu Müge Anlı'ya katılıp da hani böyle kavga ettikleri zaman bir ses tonuna bürünüyorlar ya. İşte muhtarın oğluyu lazım. Onu bıraktıktan sonra diğer mahallenin muhtarına. Aha böyle yayın yapacağım. Bak vallahi yapacağım ya. Ya ciddi samimiyetimle söylüyorum, yapacağım. Buna istinaden bakın neler oluyor. Bakın neler oluyor, neler neler oluyor. Aman Allah'ım ya. Kadıncağız ayağım ibanına at diyor. İşte hemen paranı yatırayım. Bütün hastane masraflarını ben karşılayacağım. Özele git falan diyorlar. Özele git diyor. Kadın diyor ki gerek yok diyor. Ya bana inanmıyor musun kardeşim diyor. Konuş diyor hastaneyle, ayağımı de diyor. Alçıya aldıracağım. Büyük bir ihtimal çatlak veyahut da kırık var. O ne esin adam, fiyat sor diyor. Fiyatı bana söyle, ben şimdi atacağım, hemen git diyor.
Abi inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Yani nasıl bir büyüsü var? Nasıl bir atmosferi var? Çözmüş değilim. Abimiz uyuyor gece. Üzerinde yorgan, battaniye falan var. Uyuyor yani. Abi 4000 kişi izliyor ya. Ya bak 4000 kişi izliyor ve 4000'i de mesaj yazıyor. Göremiyorsun mesajı yani. Patır patır patır patır patır patır. İnanılmaz bir şey. Yani o yüzden nasıl bir büyüsü var çözemedim. Allah akıl fikir versin abi. Yemin ediyorum. Oradaki bakın TikTok'taki para akışı bizim ülkede yok biliyor musunuz? Bak samimiyetimle söylüyorum ya. Ya mesela bugün bir tane esnafla konuştum. Dedim ki böyle hediyelik medyelik satılıyor. Abi işler nasıl dedim. Vallahi dedi bugün daha siftahım yok diyor. Yani oraya sabahleyin 6'da mesela bugün dün bayağı bir kargo işim vardı. 6'ya kadar böyle iş yaptım vesaire. Sonra dedim ulan acaba malzeme ne olabilir burada? 6'da uyanıyorlar makyajlar. Balyajlar, saçlar falan oturuyorlar, dükkan açıyorlar ya. Gül atın, bir tanesi çıkmış şey diyor, top atın. Top yok mu? İlk defa duydum onu yani gül atını çok duydum da top atın, top atın falan filan. Biri oraya bir şey yazdı ama burada söyleyemem. Ya inanılmaz inanılmaz Allah var ya yemin ediyorum yani ticaretleri bol olsun eyvallah Allah bin bereket versin de enteresan bir sektör yani artık o sektör oldu yani değişik bir olay varsa aranızda bize tüyolar versinler ne göstermemiz gerekiyor? Yani bununla alakalı bilgi versinler. Biz de en azından ekstra gelir olarak bu işi yapalım ya. O ama o abla işini yapacağım. Yapacağım. Vallahi yapacağım yani. Vallahi yapacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Buradan da zaten anlatırım. Şöyle şöyle yaptım bugün böyle bir şey geldi diye güzel malzeme olur. Neyse devam ediyoruz efendim. Kaldığımız yerden birazdan buradayız. Basta yerde yapın sonra.

yapılsa bulmaz mı? Mesele gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmasın.

0: Mesut Show.
1: Ve devam ediyoruz efendim.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Çok kısa anlatayım. Değerli dostlar, programın ilk saatinde de anlattım. Bir kez daha sizleri bilgilendirelim. Şimdilik 199 bin lira peşinatla Çorlu Ergene İğneler'de toprak sahibi yapıyoruz efendim. 400 metrekarelik araziler, neredeyse yarım dönüm. Burayı iyi dinleyin. Şu anda İstanbul trafiği yoğun biliyorum. Eve dönüş yolculuğunuzdasınız. Ayrıyeten Allah kurtarsın efendim o trafikte. Şimdi mazotu, benzini, işte gittiğiniz yolu da daha fazla hesaplamaya başladınız değil mi? Evet, işte bu da şunu gösteriyor. Maalesef ki ekonomimizde bir sıkıntı var. Yani ülke genelinde bir sıkıntı var ama insan bunun yanı sıra kendi ekonomisini düşünüyor. Doğru mu? Yani nereye para harcayacağım diyorsunuz. Farkındayım. İşte yatırımınız olsaydı bunu düşünmezdiniz abi. Örneklendireceğim. Bakın biz kaç sene önce, 4-5 sene öncesinde yine böyle kampanyalar yaptık. Ama ne kampanyalar? 5 bin lira getir, tapunu götür. 5 bin arazi verdik kardeşim. Şaka yapmıyorum ha. O zamanlar öyleydi. Ne zaman hızlı tren adı duyuldu abi, o 5 bin liralar oldu. Bir anda 50 bin lira. Bu hem de 2-3 ayda. O 50 bin liralar oldu, 500 bin lira. O 500 bin liralar oldu, milyon. Adam aldı 60 bine 4 sene önce. Bu sene başında sattı 6 milyona. Sıkışmış satmış. Bu örneği çok veriyorum ara ara. Tam da yerinde örnektir yani. Sıkışmış adam. Ne kadar sıkışmıştır? 1 milyon 500 bin sıkıştı diyelim. Bir sattı abi, 4,5 cebine kaldı. 4,5 milyon. Bu parayla araba alır mı? Alır. Peki araba aldığı kadar cebine harçlığını koyar mı? Koyar. Çoluğuna çocuğuna bakar mı? Bakar. İş yeri kurar mı? Vallahi de billahi de kurar kardeşim. Al, kurtuldu adam. Neyle kurtuldu? Toprakla, yatırımla. Yatırımla kurtuldu. Hatta şu anda yapmış olduğum kampanyadan bile faydalanabilir ya. Onun üzerine. 199 bin peşinatı var ya. Bak, 199 bin peşinatı var. Veriyorsun abi. Çorlu Ergene İğneler. Mahallenin karşısında. Konum itibariyle mükemmel bir yerde. Önünüzden ana yol geçiyor. İster kendi arabanızla, ister otobüste, ister hızlı trenle. Hangisiyle gitmek istiyorsan. Ama en hızlı hızlı tren oluyor 30 dakika. Onu da aktarayım. En hızlı tren 30 dakika. Buna karşılık dostlar, bu bölgedeki bu arazi 199 bin peşinat, toplamında 599 ödüyorsunuz. Nasıl? Peşinatı verdin, tapunu aldın. Artık 400 metrekarelik arazi senin. Geri kalan kısmı 20 ay vade. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Neredeyse 2 sene kardeşim. 20 bin 20 bin ödüyorsun. 20 kere 20 bin ödüyorsun. Zaten toprak senin. Peki sen bu 20 bini öderken sabit fiyatla, bak, parada değer kaybediyor sürekli. Mesela 3 sene öncesinin 20 bini bugünkü gibi değil abi. Bundan 5 sene öncesinde 2800 lira mıydı asgari ücret? Bak, 5 sene önce ya, fazla gitmeyelim abi. 5 sene öncesinde bugün arada dağlar kadar fark var. Paramız böyle değer kaybediyor işte. Ve buna karşılık sen sabit fiyatla 20 bin 20 bin ödemeye devam ediyorsun. Ve bu toprağın zaten sahibisin. Şimdi ben telefon numarası vereceğim. Çağrı bırakın, bu hafta sonuna kadar vaktiniz var. Zaten hafta sonu bizler ücretsiz VIP araçlarla sizleri götürüyoruz. Yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz, geri getirip aynı noktaya bırakıyoruz. Siz yeter ki çağrı bırakın, kaç kişi geleceğinizi söyleyin. Çağrı bırakanlar illa toprak alacak olan değil. Yani çağrı bırakıyorsunuz, VIP araçlarda yerinizi ayırttırıyorsunuz, randevu oluşturuyorsunuz. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. 0212 925 12 12. Şöyle de bir sistemimiz yok. Bak, onu da anlatayım. Korkuyormuş insanlar bu sistemden ötürü. Ya biz geliriz, beğenmeyiz, para mı vereceğiz? Hayır efendim, ücretsiz. Geliyorsunuz, beğenmedin olabilir ama beğenmeyeceğin, yani imkansız bir şey. Konum itibariyle harika bir yer diyorum. Çorlu Ergene İğneler, gelişmiş mükemmel bir mahalle, gelişmeye de devam ediyor. Geldin kardeşim, aldın mı arazini, hayırlı uğurlu olsun. Almadın mı, aynı noktaya geri getirip bırakıyoruz. 0212 925 1212'den çağrı bırakın, imkanı değerlendirin. Bir kez daha söylüyorum. Şu anda kim zorluk çekiyorsa bundan 2 sene öncesinde, 1 sene öncesinde, 6 ay öncesinde, efendim söyleyeyim 5 sene öncesinde bizim kampanyalarımızdan faydalanmadığınız için. O faydalananlar var ya, şu anda Mesut Bahtiyar. O faydalananlar şu anda arazilerinin, topraklarının ne kadar değerlendiğinin de farkındalar. Şu o dönem faydalananların birçoğuna da imar çıktı abi. Kimisi evini yaptı, kimisi çiftliğini yaptı. Neler yaptılar? Sen de onlardan bir tanesi olacaksın. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 12 12 hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Devam edeceğiz efendim. Şöyle bir şarkılarımız gelsin. Nerede? Erol Evgin gider. Aynen öyle. O zaman son 2-3 ver bakalım.

0: Mesut Show.
1: Dostlar, benden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

Senin olan yeri inceden ince kendi ellerinle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. Omanı düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı, nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece bu şehir.

ayıptır ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk, bendeki bu

90.6 Radyo 2000.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun, ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma,

0: gecenin en damarı.
1: Radyo 2000.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı?
1: Alem Radyo 2000.

gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. Omanı düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı, nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece, bu

0: Keskin Kalbi 90.6 Radyo 2000 Radyo 2000 Radyo2000.com.tr Radyo2000.com.tr
1: 90.6 Radyo 2000

perişan yaşarım şu yeryüzünde. Bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizlik var sözlerimde. Ya Rab, unuttun mu mahzunluğumu?

huzur, yaşantım hata. Ben isyan ederim böyle hayata. Kimim var, kimim var gelip de elimden tuta. Ya Rab, unuttun mu mahzun kulunu? Allah'ım unuttun.

Arabeskin Kalbi 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000.com.tr. Radyo 2000.com.tr.

acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.